Hazreti İsa yakumulet halaya ngadiyas veremetle mazespin, ngazinin laskaspin, yeri zat bile bendegi ibadet bozdere, deçi ngasokan nakinten sokan aşiplek çorizespin halaya, agar ngas katozersen yeran şahid ot halaya, ni hayatı zindegen kuyka, deçik ngan, şi manpo, ni modyomi manpo, ni jinir sabatı yeran yumur ettin halaya kuyen varyanuk, yaran tamamı çizat gamigaran şahidin Khuda.